0: niye zahmet ettin falan dedik ama tarhana ile erişteyi koyması isabetli olmuş Ayşe bacının. Ev tam takır. E bunlar da olmasa ne yapardık bilmem.
1: O zaman da bir şeyler uydururduk elbet. Biraz daha erişte ister misiniz?
0: Vallahi erişte o kadar güzel olmuş ki bir tabak daha yerim yemesine de gece vakti ağır gelir. Yol yorgunuyuz ne de olsa. Birazdan yatarız zaten. E bu saatten sonra fazla şişirmeye gelmez mideyi.
1: Nigar, tabağındaki erişte niye duruyor hala? Ha? Bak Serpil ne güzel sıyırmış tabağını. Aferin benim kuzuma. Hadi tabağındakileri bitir bakalım.
2: Canım istemiyor.
1: Ama tabağında bırakırsan sonra Nimet ağlar arkandan kızım. Çocuklar çok yiyecekler ki çabuk büyüsünler. Yemezsen büyüyemezsin öyle değil mi? Sonra annene babana ne deriz? Daha ilk günden böyle yaparsan külahları değişiriz seninle.
0: Erdan Hanım, rahat bırak çocuğu. Varma üstüne. İlk defa ayrılıyor evinden, normaldir. Yarından sonra alışır yavaş yavaş.
1: Yemiyor musun şimdi yemeğini?
2: Yemiyorum.
1: Öyleyse gidin elinizi yüzünüzü güzelce bir yıkayın bakalım. Hadi. Hadi kızım. Lavaboyu gösteriver Nigar'a.
0: Handan Hanım, niyetinin iyi olduğunu biliyorum ama daha ilk günden sık boğaz edip de yıldırma çocuğu. Kim bilir ne fırtınalar kopuyor şimdi onun içinde.
1: Rahmi Bey, siz de gayet iyi bilirsiniz ki ağaç yaşken eğilir.
0: Canım orası öyle de endişelenmeni gerektirecek bir durum yok ki ortada.
1: Yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Ne de olsa farklı kültürlerin, farklı alışkanlıkların insanlarıyız. Kasabada yetişmiş bir ailenin çocuğu Nigar. Görgüsü bilgisi de ona göre elbet.
0: İnsan dediğin her ortama uyum sağlar.
1: İyi de fazla yüz verirsek bakarsın iki gün sonra çıkar tepemize. Onun için baştan sıkı tutmak lazım işi.
0: Boşuna endişeleniyorsun. Nigar öyle bir çocuk değil.
1: Ay, beni asıl endişelendiren Nigar değil Rahmi Bey. Sizsiniz. Daha doğrusu sizin bu yufka yürekliliğiniz. Terbiye konusunda hemfikir olamazsak o zaman kötü işte. İki arada bir derede kalır çocuk.
0: Neyse neyse. Kapatalım artık bu konuyu, çocuklar geliyor.
3: Ellerimizi de yüzümüzü de yıkadık anne.
1: Aferin benim akıllı kızıma.
0: O zaman doğru yataklarınıza.
3: Ama benim uykum gelmedi baba. Biraz daha otursak olmaz mı?
0: Olmaz Serpil. Yatınca gelir uykunuz. Annen sofrayı kaldırsın, biz de yatacağız hemen.
1: Yataklarınızı açmıştım zaten. Hadi şimdi gelin benimle de yataklarınızı göstereyim size.
0: Hadi bakalım, iyi geceler çocuklar.
3: İyi geceler baba.
1: Bu oda sizin odanız artık. Sen şu somyada yatacaksın Serpil. Sen de bu somyada Nigar. Pijamalarınızı başucunuza koydum. Hadi bakalım, Allah rahatlık versin. Nigar, sana da iyi geceler kızım. Ben kapınızı kapatıyorum şimdi. Yatmadan önce elektriği kapatmayı unutmayın. Olur mu?
3: Tamam anne, unutmam. Evimizi beğendin mi Nigar?
2: Beğendim. Bahçemiz de çok güzel. Yarın bahçede oynarız seninle. Gece tuvalete kalkar mısın?
4: Kalkma.
2: Ben bazen kalkarım. Eğer kalkmak istersen elektrik düğmesi şurada. Karanlıktan korkar mısın?
4: Korkmam.
2: Ben de korkmam ama bazen korkarım. Şimdi yanımda sen olduğun için hiç korkmam artık. Giydin mi pijamanı?
4: Giydim.
2: O zaman söndüreyim mi ışığı?
4: Söndür.
2: Birden kör gibi oldum. Yattın değil mi?
4: Yattım.
2: Sana bir şey soracağım. Bugün neden el sallamadın annenlere?
4: Bilmiyorum.
2: Özledin mi onları?
4: Özlemedim. Bir tek Karabaş'ı özledim.
2: Hadi Allah rahatlık versin.
4: Sana da.

0: Gece rahat uyuyabildin mi bari Nigar?
1: Uyudum.
0: Bundan sonra bana Handan Hanım teyze diyeceksin, tamam mı?
1: Peki Handan Hanım teyze.
0: Güzel. Bugün el ele verip evi baştan aşağı temizleyeceğiz. Önce kahvaltı sofrasını toplayarak başlayalım işe. Nigar, sen bana yardım et de sofrayı mutfağa taşıyalım. Kırılacaklara dokunma, ben alırım onları.
1: Ben hangilerini alayım anne?
0: Sen git odanı topla yeter.
1: Ama ben de sofrayı toplamak istiyorum anne.
0: Kızım, ne diyorsam onu yap. Birazdan babanız gelir pazardan. Daha sebzeler yıkanacak, yemek yapılacak. Çok işimiz var bugün. Gevezelik edip de vakit kaybetmeyelim. Hadi Nigar. Öyle çok fazla doldurma elini Nigar. Taşıyabileceğin kadarını al. Bırak o tabağı, masayı silerken kullanırsın. Bırak. Gel şimdi benimle. Elindekileri eğmeden götür de dökülmesinler yere. Artık bu evde kalacağına göre evin düzenini, neyin nerede olduğunu iyice öğrenmek lazım. Şimdi elindekileri koy şu tezgahın üzerine. Şimdi de şu el bezini al. Masanın üzerini güzelce bir sil de gel bakalım. Hadi. Dikkat et, ekmek kırıntıları dökülmesin yere. Ben de bulaşık suyunu hazırlayayım bu arada.
1: Odayı topladım anne.
0: Ne çabuk topladın kızım.
1: Kalktığımızda yataklarımızı düzeltmiştik zaten.
0: Pencereleri de açıvereydin bari. Odanın havalanması lazım.
1: Açtım. Anne.
0: Efendim kızım.
1: Ben neden yardım etmiyorum sana?
0: Sen evin kızısın yavrum. Öyle her işe atlama hemen. Sen işleri biliyorsun zaten. Ben Nigar da öğrensin diye yapıyorum. Masayı sildin mi Nigar?
1: Sildim.
0: Serpil, git bak bakalım masanın üzeri iyice temizlenmiş mi yavrum?
1: Tamam.
0: Nigar, sen de kahvaltılıkları tel dolaba yerleştir kızım.
1: Tamam.
0: Tembellik eden, elinden iş gelmeyen kız çocuklarını hiç sevmem ben. Artık genç kız oluyorsunuz. Şimdiden öğrenmelisiniz bu işleri.
1: Ben iş yapmaya alışkınım Handan Hanım teyze.
0: Aferin, çabuk öğreniyorsun.
1: Anne, pırıl pırıl olmuş masanın üstü.
0: İyi. Şimdi ben bulaşığı yıkarken dikkatlice seyredin beni. Yakında okullar açılacak. Sabah okula yetişebilmeniz için hepimizin çalışması gerekecek.
1: Anne, Nigar'la bahçeye çıkıp oynayabilir miyiz?
0: Şimdi olmaz.
1: Ama niye anne?
0: Birazdan temizlik yapacağız da ondan kızım.
1: Biz yapmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Biliyorsun pis evleri de pis insanları da hiç sevmem.
1: O zaman biz de bulaşığın bitene kadar çıkalım bahçeye. Sen çağırınca hemen geliriz.
0: Kaytarmak yok hanımefendi. Bak, Nigar'a da kötü örnek oluyorsun. Çok konuşacağına şu dolabın kapağını aç bakalım.
1: Ne olacak dolabın kapağını açınca?
0: Sen aç kızım. Bak orada temizlik kovasıyla Arap sabunu olacak. Çıkar onları dışarı.
1: Yoksa?
0: Tahtaları olmadan temizlik olur mu hiç? Sonra evimizi tahta kurusu basar.
1: Ama çok zor oluyor anne.
0: Kızım, böyle böyle öğreneceksiniz işleri. Hem bu sefer Nigar da var. 3 kişi olduk mu daha çabuk bitiririz işi.
1: Daha dün geldik anne. Temizliği de yarın yapsak olmaz mı?
0: Bu konuyu kapatalım artık Serpil. Biz annemize hiç karşı gelmezdik. Maşallah sizin diliniz pabuç gibi. Nigar, o kovayı doldur da gel kızım.

0: Yeter o kadar gurbetlerde gezdiğiniz. Ne de olsa kökten buralısınız. Ay öyle sevindim ki döndüğünüze. Geldiğinizi duyduğumdan beri hep aklımdasınız Handan Hanımcığım. Kaç zamandır hoş geldinize gideyim diyorum. Kısmet bugüneymiş.
1: Önemli değil Nevin Hanım. Geldin ya 3 gün önce 3 gün sonra ne fark eder?
0: Biraz da şeyden geciktim. Hani yeni geldiler. Ancak yerleşirler dedim.
1: Haklısınız şekerim. Ancak yerleşebildik inan.
0: Kolay mı hayatım? Ne zamandır kullanılmıyor ev. Kim bilir ne çok iş çıkmıştır.
1: Sorma Nevin Hanım, sorma. Temizlikte evin eksiğiydi derken canım çıktı. Yeni yeni kendime gelebiliyorum.
0: Senin titizliğin de malum. Sen yine kırklamışsındır evi.
1: Ha, istersen yapma.
0: 5 sene o küçük kasabada kaldın. Hiç değiştirmedin huyunu. Allah bilir oralarda da boş durmamışsındır sen.
1: Ay orayı hiç sorma kardeşim. Pek harap bir kasaba. Oturacak doğru dürüst bir ev bile yok. Her şey bir tarafa da o bit ve tahta kurusu derdi yok mu? Ay inan çekilir gibi değil.
0: Neyse bitti artık, geçmiş olsun. Gelirken bir de kız getirmişsin diye duydum.

0: muyduk? Doğru mu?
1: Evet şekerim, doğru.
0: Hayrola, kimin nesi bu kız?
1: Orada tanıdığımız bir ailenin kızı. Bize çok yardımları dokunmuştu. Temiz insanlardı fakat çok fukaraydı, garibanlar. Peş peşe de dizmişler çocukları. Rahmi Bey de giderken hayrımıza şu çocuklardan birini götürelim yanımızda dedi. Bana da uygun geldi.
0: Aman Handan hanımcığım, iyi düşüneydin. Allah korusun. İleride bir iş açmasın da başınıza.
1: Aman ağzından yel alsın. Olmaz inşallah.
0: Ah, iyi etmişsin. Boş ver. Hem büyütür sevabını alırsın, hem de ufak tefek işlerine yardım olur.
1: Orasını hiç düşünmüyorum inan. Zaten elinden de pek bir iş gelmiyor.
0: Hani nerede şimdi? Ha, evde yok
1: Evde evde.
0: mu?
1: Serpil'le birlikte içeride oturuyorlar. Nigar! Nigar!
2: Efendim Handan Hanım teyze.
1: Buraya gel bakayım kızım.
0: İşi varsa rahatsız etmeyeydin çocuğu.
1: Yok canım, işi olup da ne?
2: Buyurun Handan Hanım teyze.
1: Gel kızım buraya. Bak misafirimiz seni görmek istedi. Hadi öp bakalım teyzenin elini.
0: El öpenlerin çok olsun kızım. Maşallah, pek de hanım bir kıza benziyor. Gel ben de seni öpeyim bakayım.
1: Hani gel. Şimdi mutfağa git de bir çay suyu koy bakalım. Hadi kızım. Gaz ocağını yakarken dikkat et, tamam mı?
2: Tamam Handan Hanım teyze.
0: Gaz ocağı yakmayı falan becerebiliyor mu?
1: İşte.
0: Gerçi onun eli bizim çocuklarından daha çok yatkındır işe.
1: Yok canım, o kadar da değil. İnce işleri pek aklı sarmıyor.
0: Handan Hanım, sen de bu disiplin varken kısa zamanda muma çevirirsin Nigar valla.
1: Pek ümidim yok ama inşallah dediğin gibi olur. Ama çok sakar bir çocuk. İkide bir şeyler kırıyor. Hani kendi kızım diye söylemiyorum. Allah için bizim Serpil çok dikkatlidir bu konularda.
0: Dert etme, zamanla alışır. Sen ne yapar eder alıştırırsın onu.
1: Ay benim aklım içeride kaldı. Ah, gene bir sakarlık etmesin. Müsaade edersen bir bakıvereyim
0: Ah,
1: ben.
0: tabii şekerim, tabii. Sen işine bak. Handan Hanım da saf yerine koyuyor insanı. Düpedüz besleme diye getirmiş çocuğu da numara yapıyor bana.

0: Nigar.
1: Efendim Handan Hanım teyze.
0: Mangaldan biraz kömür al da ütünün içine koy. Sen ne yapıyorsun Serpil?
2: Çantamı hazırlıyorum anne.
0: Nigar hadi kızım çabuk ol biraz, sallanma öyle. Ay, bu kadar işi nasıl yetiştireceksek, yarın okullar açılıyor. Bizimkilerin umurunda değil.
2: Çantamın işi tamam anne.
0: Eksik yedik bir şey bırakmayaydın. Mendilini falan da koydun mu içine?
2: Koydum anne, hepsi tamam.
1: Handan Hanım teyze, ben de kömürü koydum ütüye.
0: İçi geçmişleri koymadın inşallah.
1: Yoo, en kırmızılarını seçtim.
0: O zaman hemen yakalarınızı kolalamaya başlayın. Daha banyolarınızı yapacaksınız. Bakın kola çanağı orada. Kızım nasıl yapıldığını göster Nigar'a hadi.
1: Ben kola yapmayı biliyorum Handan Hanım teyze.
0: Senin bildiğin şurada dura koysun hele. Nasıl yapıldığını Serpil bir kere göstersin sana, ondan sonra yaparsın. Dikkat et de bir sakarlık edip kola çanağını dökme yere.
2: Yarın okullar açılıyor diye çok heyecanlanıyorum.
0: Bu yıl ortaokullu oluyorsunuz, büyüdünüz artık. Sizden istediğim tertipli ve düzenli bir öğrenci olmanız. Hiçbir şikayet gelmeyecek öğretmenlerinizden, anlaşıldı mı? Nigar, özellikle de sana söylüyorum bunları.
1: Anladım efendim.
0: İnşallah anlamışsındır.

kış arkasına. Yedinci yaş hatırası, büyüyorsun yüreğinde her gün biraz daha hızlı. Bak zaman ne çabuk geçiverdi, rüzgar gibi esiverdi, saçların dalgalanmış biraz. Nasıl da büyüyüp de güzelleşmiş melek.

Ayrıldın iki insan, yalnız kaldın çocuk başına hayatta. Hiçbir suçun günahın yokken anlayacaksın zamanla, ama söyleyeyim şimdiden, ayrılıktan kaçılmaz bazen. Ara sıra bazı yüreğinde bin bir sızı, bir resmin var cüzdanında, saçların kömür karası. Annen yazmış arkasına 7. yaş hatırası.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından

ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hitler'in görevi devralmasından 3 ay sonra, 1 Nisan 1933 günü başlayan Yahudi işyerlerine boykot hareketinin ardından 7 Nisan 1933 tarihinde özel bir yasa çıkarılır. Aryan ırkından olmayanların, özellikle Yahudilerin ve rejim karşıtı olanların sindirilmesi, önce işlerinden, sonra toplum yaşamından soyutlanması ve nihayet yeryüzünden silinmeleri sürecini başlatan bir yasadır bu. Doğal olarak da bilimden ve bilgiden korkan tüm rejimlerde olduğu gibi ilk hedef akademisyenler, sanatçılar ve bilim insanlarıdır. Yahudi kökenli veya sosyalist eğilimli akademisyenler bilim ve irfan yuvalarından dışlanarak çalışmaları kısıtlanır veya yasaklanır. Bu dönemde Atatürk'ün hedef olarak belirttiği çağdaş medeniyet ilkesi çerçevesinde modern anlamda bir üniversite reformunu amaçlayan çalışmalar tam hızla devam etmektedir. Üniversite reformu yasası 1 Ağustos 1933'te yürürlüğe girerken, Genç Türkiye Cumhuriyeti de birçok Yahudi kökenli mülteci bilim insanına aileleriyle beraber kucak açar. İşte onlardan biri de ünlü Alman mimar Bruno Julius Florian Taut. ...4 Mayıs 1880, Königsberg'de doğan Yahudi asıllı Alman mimar ve şehir plancısı Bruno Julius Florian Taut, Türkiye'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin, Ankara Atatürk Lisesi'nin, Atatürk Katafalkı'nın, Trabzon Fen Lisesi ve Cebeci Ortaokulu'nun planlarını çizen mimar olarak tanınır.

Tüccar bir babanın oğlu olarak Doğu Prusya'da, Königsberg'de büyüyen Bruno, lise ve ardından inşaat meslek okul öğrenimini başarıyla tamamlar. 1902 yılında Hamburg ve Wiesbaden şehirlerinde değişik mimarların yanında çalışır. 1914'te güzel sanatlarla uygulamalı sanatlar arasında birlik kurmayı amaçlayan Alman Werkbund adlı örgütün üyesi olur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çöken karamsarlığı yenmek için meslektaşları arasında yüreklendirici çalışmalara girişir. Onları barış içinde olacak bir dünya için düşünce üretmeye çağırır. Taut, tasarım anlayışını insanların yaşam kalitesini değiştirip zenginleştirmek üzerine kurar. Kentsel mekana ve manzaraya katkıda bulunmak amacıyla da eserlerinde rengi kullanmaya çaba gösterir. Taut, Settlung adı verilen bahçeli ev tiplerinin en önemli yaratıcısıdır. Toplumcu bir mimar olarak bilinir. 1920'de yayınladığı Şehirlerin Ölmesi adlı eserinde şehircilik ve mimarlık planlarının bütünüyle yeni baştan gözden geçirilmesi gerektiğini savunur. 1921-1924 yılları arasında Magdeburg'da Şehir Yapı Kurulu'nda, 1924-1932 yılları arasında da Berlin'de mimarlık yapar. 1930 yılında Berlin Charlottenburg Teknik Yüksekokulu ve Meskencilik Profesörlüğüne çağrılır, böylece Sanat Akademisi üyesi olur ve Japon Uluslararası Mimarlar Birliği'nin şeref üyeliğini kabul eder. Nasyonal sosyalistlerin iktidara gelmesiyle birlikte bütün Yahudi bilim insanlarının diplomaları iptal edilir ve görevlerinden el çektirilir. Böyle bir ortamda öncelikle açlıkla sınanan bilim insanları hayatlarının da kısa süre içinde tehlikeye gireceğini biliyorlardı. Bu sebeple göç edecekleri ülke arayışına girdiler. Sosyalist fikirleri ve Yahudi kimliğiyle bilinen Taut da ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve 1933 yılında İsviçre üzerinden Japonya'ya göç etti. İşte Avrupa'da gerginliğin tırmandığı bu dönemde 1933 yılında Darülfünun'u kapatıp İstanbul Üniversitesi'ne çeviren yeni kurulmuş gencecik Türkiye Cumhuriyeti yetişmiş bilim insanı sıkıntısı çekiyordu. İnönü hükümetine ve Atatürk'e Hitler'in görevinden atmış olduğu akademisyenlerin Türkiye'ye davet edilmesi fikri sunuldu ve hemen kabul edildi. 1933 yılından itibaren 300'ü aşkın vatansız bilim insanı Türkiye'ye gelerek çalışmalarına ülkemizde ve ülkemiz için devam ettiler. Bu kafilenin içinde yer alan Bruno Taut da 1936'da mimar kent bilimci Martin Wagner'in önerisi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürü Cevat Dursunoğlu'nun desteğiyle Türkiye'ye gelen bilim insanlarından biriydi. Aynı yıl İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde yöneticilik ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda mimarlık bölümü başkanlığı görevine getirildi. Üniversitede bir yandan dersler veriyor, kitaplar yazıyor, aynı zamanda da Anadolu'yu geziyor ve projeler gerçekleştiriyordu. İstanbul'da ders vermesine rağmen Türkiye'nin birçok yerinde özellikle okul projelerinde yer aldı. Japonya'da geçirdiği dönemde tanıştığı mimar bir arkadaşına yazdığı bir mektupta "Özgürce mimarlık yapıyor ve ders veriyorum. Dış etkiler açısından özgürüm çünkü Atatürk uzmanlık alanlarına karışmıyor" diye bahsediyordu. Atatürk'ün ölümünden 1,5 ay sonra vefat eden Taut'un, Türkiye'de yaşama süresi sadece 2 yıl olmasına karşın yapılarıyla mimarlık pratiğine, 1938 yılında Türkçe olarak basılan Mimari Bilgisi kitabıyla mimarlığın kurumsal alanına ve mimarlık eğitimi üzerine birçok sorumluluk üstlenmiştir. Türk kültürüne ve Mimar Sinan'a büyük bir hayranlık besleyen Taut, Türkiye'de yaptığı yapılarında Türk motifleri kullanmaya gayret göstermiştir. Ağır hastayken 36 saatte tamamladığı Atatürk'ün naaşının konulduğu katafalk için o zaman verilen 1.000 lirayı kabul etmeyerek karşılığında çocuklarına bırakacağı tek bir teşekkür mektubu istemiş ve Türkiye'de gömülmeyi dilemiştir.
uzun yıllar astım hastalığıyla mücadele eden ve 24 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yuman Bruno Taut, şimdiye kadar İstanbul Edirnekapı şehitliğine defnedilen ilk ve tek gayrimüslimdir.

Bruno Julius Florian Tatun, Türkiye'deki en önemli eserlerin başında Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi gelir. Atatürk Bulvarı üzerinde konumlanmış yapıda, Ankara'da çokça bulunan andezit taşı kullanılmıştır. Çatı kısmında ise Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözü yer almaktadır. Tatun, modernle gelenekseli sentezlediği yapı ayrıca Cumhuriyet'in batılılaşma ve modernleşme sürecinde eğitime ve eğitim yapılarına verdiği değeri gözler önüne serer. Tatun, kendi için tasarladığı evse Türkiye'de yaptığı birçok yapıdan daha farklı bir çizgidedir. İstanbul Ortaköy'de bulunan Taut evi, Boğaz manzarasına karşı yeni yapım teknolojileri kullanılarak inşa edilmiştir. Çağına göre çok ileride olan bu villa, çağdaş mekan kurgusunda, detaylarında Japon mimarisi ve Türk konut yapısına benzerliğiyle dikkat çeker.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından kısa süre geçmişken patlak veren İkinci Dünya Savaşı'ndan hangi zorluklarla uzak durulduğu, Heimatlos yani vatansız bilim insanlarına Hitler'e karşı gelmek pahasına nasıl sahip çıkıldığı, davet edilen alanlarında uzman bilim insanlarının sayesinde akademinin temellerinin de ne denli sağlam atıldığı yadsınamaz bir başarı öyküsüdür. Bize bıraktığı eserlerin yanında Türk milletine, genç Türkiye Cumhuriyeti'ne ve en önemlisi de kurucu liderimiz Atatürk'e olan saygısı ve sevgisiyle tanınan Bruno Julius Florian Taut'u minnetle anıyoruz.

0: Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında biri bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte sabaha karşı 4:10 geçe 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık, Kızılada Feneri'nin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

resim ele sen al. Mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. ABD'de savaş yetkisi bilmecesi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları Kongre onayı olmadan başlattı. Onay olmadan başkana verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. Ancak Trump yönetimi ateşkes devrede olduğu için bu sürenin işlemediğini savunuyor. ABD Başkanı Trump da Kongre'ye mektup gönderdi. Devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın sona erdiğini Kongre'ye bildirdi. Çatışma için yasa koyucuların onayı ne ihtiyacı olmadığını savundu. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası, İran'ın ABD'ye anlaşma için yeni teklif iletildiğini duyurdu. Teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonla görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan, Ankara'da Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Fahri El Feyyat'la da bir araya geldi. Katil İsrail'in küresel somut filosuna saldırarak alıkoyduğu ve sonrasında Yunanistan'a teslim ettiği 18'i Türk 59 aktivist Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Bu yıl kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal'dı. Kadıköy'de binlerce kişi Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüdü. 1 Mayıs'ın huzur içinde kutlanması için bir dizi güvenlik önlemi de alındı. Taksim ve Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. İstanbul 2800 noktadaki 11.000 güvenlik kamerasıyla an be an izlendi. Kent genelinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 575 kişi gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eskişehir Kırka'da madencilerle bir araya geldi. Bu sene Eskişehir'de 3 önemli tesisin temelinin atılacağını duyurdu. Yatırımların değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, Eskişehir için bu yıl yatırım yılı olacak dedi. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Haspide'de çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay ceza aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Haspide'de alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle kararı istinafa taşıyacak. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programı ile sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta biz yapay zekayı konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, yapay zekayı konuşacağız dedik. Bir yapay zeka sistemi yanlış bir karar verdiğinde hukuken sorumluluk kime aittir? Yazılımcıya mı, sistemi kullanan kuruma mı? Bu soru her zaman merak ediliyor yapay zeka ile birlikte.
2: Biz de cevaplayalım o zaman evet. Merak ediliyorsa. Bir yapay zeka sisteminin aslında hatalı ya da zarara yol açan bir karar vermesi durumunda hukuki sorumluluğun kime ait olacağı meselesi günümüzde hem doktrininde hem de mevzuat çalışmalarında aslında bizim meslektaşlarımızla bile çoğunlukla görüş ayrılığı yaşadığımız bir konu. Hı hı. Yurtdışı uygulamalarını incelediğimizde de sorumluluğun tek bir aktörü yüklenmesinden ziyade yazılımcı, üretici, sistemi piyasaya süren şirketin, sistemi kullanan kurum arasında da bu sorumluluğun dağıtıldığını, karma bir modelin benimsendiğini esasen görüyoruz. Burada bizim öncelikle belirlememiz gereken şey yapay zekanın hukuki statüsü ne sorusu. Mevcut hukuk sistemlerinde yapay zeka bağımsız bir hukuki kişilik olarak kabul edilmiyor. Hı hı. Bu hem bizim ülkemizde geçerli hem de yurt dışı özelinde geçerli. Dolayısıyla yapay zekanın verdiği kararlar hukuken bir araç ya da ürün niteliği taşıyor ve bu kararların sonuçları da mutlaka bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye atfediliyor. Bu yaklaşımda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devleti ve Birleşik Krallık başta olmak üzere pek çok ülkede dediğim gibi ortak bir zemin bizim ülkemizde dahil. Avrupa Birliği bu konuda en kapsamlı ve sistematik yaklaşımı geliştiren yapılardan biri esasen. Avrupa Birliği yapay zeka tüzüğü dediğimiz bir AI Act mevcut ve yapay zeka sistemlerini risk temelli bir sınıflandırmaya tabi tutuyor bu tüzük. Burada sınıflandırma aslında yüksek riskli yapay zeka sistemleri açısından üretici ve sağlayıcıların ciddi yükümlülükleri bulunuyor bu tüzüğe baktığımızda. Bu yükümlülükler arasında da veri setlerinin denetlenmesi, şeffaflık olması, insan gözetimi, kayıt tutma zorunluluğu vesaire gibi hususlar yer alıyor. Hı-hı. Bunlar da hukuki sorumluluğun belirlenmesinde aslında oldukça önemli sorular. Bir yapay zeka sisteminde de bu yükümlülüklere aykırı şekilde geliştiriliyor olması ya da piyasaya sürülmesi halinde doğacak zararlardan da üretici ya da yazılımcı sorumlu tutulabiliyor. Buradaki tüzüğü dayanak olarak aldığımızda. Buna ek olarak da

0: Birliği'nde yapay zeka sorumluluk direktifi ile ispat yükünü hafifleten özel bir sorumluluk rejimi öngörülüyor ve bu düzenleme zarar gören kişinin yazılımın iç işleyişini teknik olarak ispatlamak zorunda kalmamasını amaçlıyor. Yani burada siz bir sorunla karşılaşıyorsanız yapay zeka nasıl kullanılıyordu vesaire bunları ispatlamak zorunda değilsiniz. Bu sizin sorumluluğunuz kapsamında değil. Eğer üretici ya da sağlayıcı mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uymamışsa ve bu ihlalle zarar arasında makul bir bağlantı kurulabiliyorsa sorumluluk burada tam bu noktada doğmuş oluyor. Bu yaklaşımda da yazılımcının veya sistemi geliştiren şirketin tamamen sorumsuz bırakılmasının önüne geçmiş oluyor. Diğer yandan da sistemi fiilen kullanan kurumların sorumluluğu da kesinlikle göz ardı edilmemeli. Çünkü bunlar aslında bizim hayatımıza dokunan esas kurumlar oluyor. Özellikle kamu idareleri ve büyük özel şirketler tarafından kullanılan yapay zeka sistemlerinde kararın otomatik olarak uygulanması halinde de idarenin veya kurumun kusursuz sorumluluğu gündeme gelebiliyor. Yani kusursuz sorumluluk dediğimiz kavram da şu. Hiçbir şekilde kendi kişilerle alakalı sorunlar olsa da, gelin bir çalışanından dolayı bu sorun çıkmış olsa da burada artık ilgili kamu idaresi sorumlu, ilgili özel şirket sorumlu. Kusursuz sorumluluk dediğimiz kavram da bu
1: Yani
0: esasen.
1: sorumluluktan kaçamıyor
0: Kesinlikle. Yani
1: durum.
0: bu çalışanın sorumluluğuydu. Bizimle alakalı değil. Bizim bir eksiğimiz yok vesaire. Bununla alakalı hiçbir savunma yapamıyor. Çünkü burada dediğimiz gibi kusursuz sorumluluk söz konusu oluyor. Avrupa'da kamu idarelerinin kullandığı burada algoritmik karar sistemleri mevcut var. Bununla alakalı ilişkin açılan davalarda da mahkemeler çoğunlukla kararın nihai olarak insan tarafından denetlenmemesini hukuka aykırı buluyor. Bu da aslında Avrupa Birliği hukuku özelinde bizim karşımıza çıkan oldukça belirleyici bir nokta.
1: Yani denetimsizliğin aslında var olmaması gerektiğini söylüyor burada.
0: Kesinlikle.
1: Mutlaka insanların burada bir fonksiyonu olması
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: yapay zeka bir ürün bile ortaya çıkardığında burada doğrudan bu ürünü kullanamazsınız. Bunu da bir insan denetleyecek diyor esasen. Bununla alakalı insan denetlemiyorsa ya da bu ürünün çıkartılması mevzuata aykırı bir şekilde çıkıyorsa burada artık sizin sorumluluğunuz doğuyor demek istiyor aslında Avrupa Birliği hukuku özeline baktığımızda. Bununla alakalı Hollanda'da yaşanan bariz bir örnek var. 2020 yılında yaşanan bir örnek. Sosyal yardım dolandırıcılığı ile mücadele amacıyla kullanılan bir algoritmik sistem var. Ve bu algoritmik sistem ayrımcı sonuçlar doğurduğu gerekçesiyle iptal ediliyor. Ve bu alandaki en bilinen örnek aslında bu. Çünkü o zaman 2020 yılında o zamanki hükümetin düşmesine sebep veren bir uygulama. Yapay zeka bu şekilde algoritmik bir ayrımcılığa yol açtığı için çok ciddi sorunları, sonuçları aslında olabiliyor. Bu olayda da sorumluluk aslında yazılım geliştiricisine değil, sistemi kullanan devlete yüklendiği için hükümetin istifasına kadar giden bir durum söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de daha çok ürün sorumluluğu ve haksız fiil hukuku çerçevesinde bir değerlendirme yapılıyor. Avrupa Birliği ve bizim yaklaşımımızdan bir tık daha farklı bir husus. Yapay zeka yazılımları çoğu zaman bir ürün olarak kabul ediliyor ve ayıplı ürün sorumluluğu gündeme gelebiliyor. Otonom araç kazalarına ilişkin davalarda yani yapay zeka kullanan araçlara ilişkin davalarda mahkemeler yazılım hatası, sensör yetersizliği, güncelleme eksikliği gibi unsurları inceliyor ve burada üretici şirketlerin de sorumluluğuna kesin bir şekilde hükmedilebiliyor. Bununla birlikte aracı kullanan kişi sistemi talimatlara aykırı bir biçimde kullanmışsa ya da gerekli müdahaleyi gerektiği zaman da yapmamışsa bu gibi hallerde de kullanıcı sorumluluğunun devreye girdiğini söyleyebiliyoruz.
1: Evet. Peki Sayın Yaman sizinle devam edelim. Yapay zeka tarafından yapılan bir değerlendirme, insan denetimi olmadan uygulanırsa ki biraz önce Sayın Yiğit de bahsetti, değindi bu konuya. Bu durum hukuka aykırılık oluşturur mu? Biraz da sizden alalım detayları.
2: Evet, aslında hem çok güncel hem de önümüzdeki yıllarda hayatımızda çok fazla yer alacak bir konuyu ele alıyoruz şu an. Artık farkında olsak da olmasak da yapay zeka hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkıyor. Banka işlemlerimizde, sigorta başvurularında, sosyal yardım sistemlerinde, işe alımlarda hatta bazı ülkelerde vize ve oturum izni değerlendirmelerinde bile otomatik sistemler yapay zekalar tarafından kullanılabiliyor. Çoğu zaman bir başvuru yapıyoruz ve saniyeler içerisinde ret cevabı alıyoruz. Bunlar bir insan denetimiyle yapılan şeyler değil. Otomatik olarak sistem tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulabiliyoruz. Ancak burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu dediğim gibi gerçekten bir insan tarafından mı değerlendirildim? Gerekli incelemeler yapıldı yoksa tamamen bir yazılım tarafından mı benim hakkımda bir karar verildi?

0: İnsan hayatını etkileyen önemli kararların tamamen otomatik sistemlere bırakılıyor olması burada hukuk devletinin mantığıyla zaten bağdaşmıyor. Bahsetmiş olduğumuz yapay zeka sistemleri nasıl çalışıyor? Geçmiş verileri topluyor, bunları analiz ediyor ve kendisine öğretilmiş kurallar çerçevesinde bir sonuç üretiyor. Ancak burada çok önemli bir sorun var. Geçmişte hakkımızda oluşturulmuş veriler her zaman adil veriler olmuyor. Geçmişte hatalı, eksik veya ayrımcı uygulamalara tabi tutularak verilmiş olan, belirlenmiş olan analizler varsa yapay zeka da aynen bunları kopyalıyor ve tekrar ediyor. Yani hakkımızda verilmiş yanlış bir karar varsa veya eksik bir karar varsa maalesef teknoloji sayesinde diyelim bu yanlış daha hızlı ve sistematik hale getirilerek bir sürdürülebilirlik oluşturuyor hakkımızda. Basit bir örnek verelim. Diyelim ki bir kişi kredi taksitlerini ya da bankadaki kredi kartı borcunu bir dönem ödeyemedi. Yapay zeka sistemlerine bakarsanız bu kişi riskli müşteri olarak görünür. Ama işin arka planında ne olabilir? O dönemde vatandaşımızın bulunduğu ülkede pandemi dönemi yaşanmış olabilir ki pandemi sürecinde birçok ülkedeki mücbir sebepten dolayı kredi ödemeleri hep ertelendi. Yine kişinin iş yeri kapanmış olabilir. İş yerinin kapatıldığı bir sektörde çalıştığı için maaşını alamamış olabilir veya bir doğal afet yaşanmış olabilir. Hukuk dilinde biz bunlara zaten mücbir sebep diyoruz. Yani kişinin elinde olmayan, öngörülemeyen engel durumlar söz konusu olduğunda kişiye bu ödemeyi yapamamış olabilir. Bir insan dosyaya baktığında şunu sorabilir. Bu kişi gerçekten kötü niyetli olarak mı ödememiş ya da olağanüstü bir nedenle mi borcu ödeyememiş? Bunun tespitini yapabilir. Ama yapay zeka bu ayrımı yapamaz. Şu anki günümüzdeki sistem bu şekilde. Sistem sadece şuna bakar. Borç zamanında ödenmemiş mi, ödenmemiş mi? Ödenmiş mi? Yapay zeka bunu inceler. Sebebi sorgulamaz. Hastalık mı vardı? Pandemi mi vardı? Doğal afet mi yaşandı? Bunların detayına inmez. Sonuç ne oluyor? Yıllar önce mücbir sebep nedeniyle yaşanan o kısa süreli bir ödeme sorunu bugün kişinin kredi alamamasına, kredi çekecekse çekememesine, taşıt alacaksa bunları alamamasına, hatta çoğu zaman riskli müşteri konumunda olduğu için çoğu ülkede ev bile kiralayamaması durumlarına doğurabilir. Sistem bunu objektif bir risk değerlendirmesi gibi sunar ama gerçekte kişinin yaşamış olduğu olağanüstü durum tamamen yapay zeka tarafından değerlendirilmeye tabi tutulduğu için bir insani denetimden geçmediği için göz ardı edilmiş olabilir. Hukuk ise burada tam olarak şunu söyler. Mücbir sebepler dikkate alınmadan yapılan otomatik değerlendirmeler hakkaniyete aykırı olabilir. Her somut olay kendi koşulları içerisinde ve bir insan tarafından değerlendirilmeli. Serin Hanım da söyledi. Bu gibi durumlarda hukuk aykırılık durumlarında yazılım mı, mı onlar mı mahkemeye gidecek yoksa bir arka planda bir insan var mı? Bunların değerlendirilmesi olmalı. İşte bu yüzden insan denetimi olmadan uygulanan yapay zeka kararlarından hukuken sorumlu olduğunu biz uygulamada görebiliyoruz. Çünkü adalet sadece rakamlara bakmakla değil, olaya bir bütün pencereden bakmakla sağlanır. Bugün de birçok ülkede insanlar bu tür sorunları hala aşabiliyoruz. Nasıl? Fiziki olarak örneğin kredi örneğinden verdik. Bankaya gidiliyor. Bir yetkilinin karşısına oturup ben bu borcu elimde olmayan sebeplerle ödeyemedim. Şu tarihte pandemi vardı ya da şu tarihte bulunduğum ülkede bir doğal afet yaşandı diyerek durumu anlatabiliyor. Bu anlatabilme teması aslında çok kıymetli. Çünkü insan insanla konuştuğunda, belgeler sunduğunda veya olayın arka planını net bir şekilde açıklayabildiğinde otomatik sistemin yapay zekanın görmediği gerçekler ortaya çıkarılabiliyor. Banka yetkilisi böyle bir durumda dosyayı yeniden incelemeye tabi tutuyor. İstisnai bir değerlendirme yapabiliyor ve yapay zeka sistemini aşan bir karar verebiliyor. Ama burada şu da tehlikeli. Eğer tüm süreçler tamamen dijitalleşirse ki oraya doğru bir yol izliyoruz. Bankaya gitme durumu olmasa, bir insanla konuşma, kendimizi ifade etme durumu o tamamen ortadan kalkarsa, burada artık yapay zekanın verdiği kararlar mutlak hale gelir ve kişinin kendini anlatma, durumu izah etme veya hakkını savunma imkanı neredeyse fiilen yok olacaktır. Hukukta tam bu noktada kişiye kendisi hakkında verilen otomatik bir karara karşı bir insan tarafından yeniden değerlendirme talep etme hakkı tanımalıdır. Hatta hukukumuzda da kanunda her şeyimiz tam olmadığı için bazı durumlarda hakime takdir yetkisi veriliyor.
1: Evet.
0: Somut olarak kanunda yazmayan yerlerde hakimler kendi takdir yetkilerini kullanırlar. Böyle bir durumda bir insan tarafından, bir duygu tarafından ele alınacak bir olay varken bir yapay zeka, duygusuz bir soğuk bir makine diyelim, ona bırakıldığı takdirde çok büyük problemler arka arkaya gelecektir. Bir başka örnek verelim. Yaşanmış örneklerden bahsediyorum. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız sosyal yardım başvurusunda bulunuyor. Sistem kişinin önceki yıllardaki gelirine bakıyor ve otomatik olarak yardım uygun değil diyor. Oysa kişi kısa süre önce işini kaybetmiş.

0: Ve bu sebeple de ağır bir hastalık geçirmiş psikolojik olarak. Bir insan dosyaya baktığında bu durumu anlayabilir. Evraklar sunulduğu zaman bunları duygu ile takdir edebilir, değerlendirilebilir. Ama yapay zeka bu tür insani ayrıntıları göremiyor. Çünkü onun dünyası sadece rakamlardan ibaret oluyor maalesef. İşte bu nedenle hukuk yapay zekanın tek başına karar verici olmasına mesafeli yaklaşıyor. Sera Hanım da söyledi, doktrinde bu konuda görüş ayrılıkları çok fazla. İlerleyen süreçte mahkemelerdeki kararları yapay zekanın vereceği olma hususu doktrinde çok fazla tartışılıyor. Çünkü dediğimiz gibi hakimin takdir yetkisi durumları bir duyguyla hareket etmeye mantığı maalesef yapay zeka tarafından verildiğinde çok büyük hukuki problemler oluşturabilir.
1: Mutlaka denetimden geçmesi gereken kararlar diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Peki yapay zekanın kişisel verileri analiz etmesi, kişinin açık rızası olmadan hangi noktada hukuki ihlale dönüşebiliyor?
2: Burada yapay zekanın kişisel verileri analiz etmesinde hukuken esas olarak kişisel verilerin işlenmesi kavramından, bu kavram üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Bu çerçevede hukuki ihlalin ne zaman doğduğu sorusunda da teknolojinin niteliğinden ziyade burada verinin nasıl ve hangi amaçla ve hangi hukuki dayanakla işlendiği ile alakalı bir soru. Öncelikle burada temel bir ilkeyi çok net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Yani sizle alakalı aklınıza gelebilecek her türlü bilgi sizin kişisel verinizi oluşturuyor. Yapay zeka sistemleri tarafından yapılan bir sınıflandırma, bir profilleme, tahmin etme, risk analizi ve davranış modellemesi buradaki faaliyetlerin tamamı da sizin kişisel veri işleme faaliyeti olarak kabul ediliyor ve bu noktada açık rıza, hukuka uygunluk şartlarından yalnızca biri. Ancak çoğu durumda belirleyici bir unsur olarak bizim karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği hukukunda temel düzenlemeye baktığımızda da genel veri koruma tüzüğünün burada bütün hususları aslında detaylı bir şekilde ele aldığını görüyoruz. Genel veri koruma tüzüğüne göre de kişisel verilerin işlenebilmesi için hukuki bir dayanağın bulunması kesinlikle zorunlu. Açık rıza da bu dayanaklardan biri. Ancak tek seçenek olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Sözleşmenin ifa etmek, hukuki bir yükümlülük olması, meşru bir menfaat olması, kamu yararı gibi dayanaklar da aynı şekilde öngörülüyor burada. Açık rıza ile aynı sonuçları doğuran hususlar bunlar da. Buna rağmen de yapay zeka tarafından yapılan bir analizin de büyük bir kısmı özellikle bir profil oluşturma ve otomatik karar alma kapsamında değerlendirildiğinden dolayı açık rıza olmaksızın yapılan işlemler çoğu zaman hukuka aykırı bir hale gelmiş oluyor. Hukuki ihlal de burada bizim 3 aşamada karşımıza çıkıyor ve biz aslında bu 3 noktada bir değerlendirme yapıyoruz. Birinci aşamada verilerin toplanması aşaması. Kişinin açıkça bilgilendirilmediği, hangi verisinin hangi amaçla toplandığının şeffaf bir şekilde ortaya konulmadığı durumlarda rıza hiçbir şekilde geçerli kabul edilmiyor. Size bu bilgilendirmeler yapılmadığı takdirde siz rıza vermiş olsanız bile burada sizin bir rızanızdan söz edilemiyor hiçbir şekilde hukuki olarak. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın ve Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun da yerleşik bir yaklaşımı mevcut bu konuda. Burada da örtülü rıza ya da zımni bir kabul kavramlarının da hiçbir şekilde kişisel veri hukuku bakımından yeterli olmadığı yönünde pek çok yerleşik bir içtihadı var, pek çok kararı mevcut. İkinci aşamada verinin işlenme amacının dışına çıkılıyor olması. Bu ne demek? Yapay zeka sistemlerinin çoğu zaman veriyi ilk topladığı amaçtan farklı sonuçlar üretmek için kullanıyor olması. Örneğin bir dijital platformda kullanıcı davranışlarının hizmet iyileştirme amacıyla toplanması, bu verilerin daha sonra reklam hedefleme, siyasi yönlendirme ya da kredi risk puanlaması için kullanılması halinde burada da hukuki bir ihlalin olduğunu söylüyoruz. Çünkü siz burada kendi verinizin yalnızca bir şey için sizin kullandığınız bir hizmet karşılığında işlenmesini kabul ediyorsunuz. Ama sizin bilgilerinizi alıyor ve bununla alakalı dediğim gibi farklı yerlerde kullanılabilme ihtimali oluyor yapay zekanın. Genel veri koruma tüzüğü de bu durumda amaçla bağlılık ilkesini ihlal olarak tanımlıyor ve burada kesin bir şekilde hukuki ihlalin olduğuna karar vermiş oluyor. Bizim için en kritik olan ve üçüncü olarak belirlediğimiz aşama da şu: otomatik bir karar alma ve birey üzerinden hukuki ve benzeri önemli sonuçların doğduğu aşama. Bizim için önemli olan aslında hukuki ihlalin kesin bir şekilde karşımıza çıktığı aşama buradaki üçüncü aşama. Yine genel veri koruma tüzüğünde tüzüğü uyarınca da kişiler de yalnızca otomatik işlemeye dayalı ve kendisi hakkında hukuki sonuç doğuran kararlara tabi hiçbir şekilde tutulamıyorlar ve

0: Yapay zeka tarafından yapılan buradaki analizlerde kredi reddi, sigorta priminin artırılması ya da işe alım sürecinde elenme veya göçmenlik başvurularının da olumsuz değerlendirilmesi gibi sonuçların doğması halinde de açık rıza hiçbir şekilde yoksa veya açıkça kanuni bir istisna öngörülmemişse burada da hukuki aykırılığın oluştuğunu kesin bir şekilde söyleyebiliyoruz. Hem dediğim gibi ilgili mahkeme kararlarıyla hem de burada genel veri koruma tüzüğü kapsamında da buradaki ihlaller oldukça sabit bir hale gelmiş oluyor. Burada Fransa'dan bir örnek vermek gerekirse,
1: Evet.
0: yaşanmış bir örnek
1: Evet,
0: vermek
1: örnekler
0: gerekirse,
1: daha açıklayıcı oluyor
0: evet
1: çünkü.
0: kesinlikle, hem de aslında hem açıklayıcı oluyor hem de bu işin ne kadar bir boyutu olabileceğini bize göstermiş
1: Evet.
0: oluyor. Fransa'da bir iş başvurusu platformuna ilişkin bir yaşanmış bir olay var. Platform burada adayların video mülakatlarını yapay zeka ile analiz ediyor. Mimik, ses tonu ve kelime seçimine göre puanlama yaptığı tespit ediliyor. Bu da tabii ki kesinlikle kişisel verilere aykırı bir
1: Hı
0: durum.
1: hı.
0: Çünkü adaylar video çektiklerinde bunların hiçbirine rıza vermiyorlar. Evet, video paylaşmaya rıza veriyor olabilirler. Kendi rızalarıyla bir paylaşım yapıyor olabilirler. Ama burada kendilerinin analiz edilmesine kabul ettikleri anlamına hiçbir
1: Gelmiyor aslında.
0: şekilde gelmiyor. Burada da Fransız Veri Koruma Otoritesi'nin de adaylardan bu analize ilişkin açık rıza alınmadı ve algoritmanın nasıl çalıştığına dair yeterli bir bilgilendirme yapılmadığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulanıyor ve burada ihlal yalnızca rıza eksikliğinden değil de hem şeffaflıktan hem de hesap verilebilirlik ilkesinin ihlalinden kaynaklanmış oluyor. Bununla alakalı Avustralya'da yaşanan başka bir örnek daha var. Bu da aslında bizi, Türkan Hanım'la bizi ilgilendiren mahkemede yaşanmış bir olay. Burada da Melbourne'de yüksek bir mahkemede bir cinayet dosyasında savunma avukatı tarafından, yapay zeka tarafından üretilmiş bir sahte alıntılar kullanılıyor. Yani dosyada asla olmayan, hem gerçekte var olmayan yargı kararları hem de dosyada var olmayan delil üretiliyor yapay zeka tarafından. Ve bunlar dosyaya sunuluyor avukat tarafından. Ve tabii ki bu mahkeme tarafından tespit ediliyor. Bununla alakalı sonrasında ortaya çıktıktan sonra ne kadar özür de dilemiş olsa ilgili avukat, yapay zeka çıktılarının da yargı süreçlerinde oldukça ciddi ihlallere yol açtığını ve sonrasında bu kişinin de avukatlık mesleğinden men edildiğine kadar çok ciddi yaptırımlı olan bir süreçle karşı karşıya kaldığını görmüş oluyoruz.
1: Aslında yapay zeka bence burada sorumlu değil de sorumlu olan avukat gibi geldi. Yani sonuçta o verilerin kullanımının doğru ve adil olması gerektiğini düşünüyorum, değil mi? Kullananlar tarafından sanki yanlış amaçlı kullanılıyormuş
0: Hem
1: gibi.
0: kullanan tarafından bir yanlış amaç var, hem de burada gerçekte var olmayan yargı kararlarının üretiliyor olması, bununla alakalı künye yazılıyor olması vesaire, bunlar da tabii ki yapay zeka
1: Yazılıyor.
0: tarafından yaşanan, onun tarafından kaynaklanan ihlal olarak karşımıza
1: Evet.
0: çıkıyor. Yine aynı şekilde burada Amerika Birleşik Devletleri'nde de federal bir düzeyde yine aynı genel veri koruma tüzüğü kapsamında bir yapının olduğunu görüyoruz. Burada tamamen buradaki Avrupa Birliği'ndeki gibi bir mevzuat söz konusu değil. Ama eyalet bazında bazı düzenlemeler aynı şekilde mevcut. Yine buradaki yüz tanıma işlemleri, yapay zeka tarafından yapılan ses analiz işlemleri gibi hususlarda yine açık yazılı bir rıza almaksızın bir veri işlenmesi halinde hukuka aykırı kabul ediliyor mevzuat tarafından ve bu kapsamda büyük teknoloji şirketlerini dahi oldukça yüklü miktarda İdari para cezaları mevcut ve onlara karşı açılmış birden fazla, oldukça fazla aslında davalar da mevcut hali hazırda.
1: Evet, Sayın Yaman, sizinle devam edelim. Bir kişinin yapay zeka tarafından puanlanması veya sınıflandırılması, biraz önce Sayın Yiğit örneklerle de
0: Evet.
1: açıkladı. Hukuken itiraz edilebilir bir işlem mi peki bu?
2: Evet, artık birçok alanda insanlar farkında olmadan sınıflandırılıyor. Bizler de öyle puanlanıyoruz, bir sınıflandırmaya tabi tutuluyoruz. Örneğin işe alımlarda uygunluk skoru dediğimiz bir sınıflandırma biçimi var. Yine sigorta işlemlerinde risk değerlendirmesi var. Yine bazı ülkelerde sosyal yardımlar veya kamu hizmetleri için yapılan otomatik profillemeler var. Bu değerlendirmeler çoğu zaman görünmez şekilde çalışıyor ve kişi neden elendiğini bile anlamıyor. Sınıflandırılırken neye tabi olduğunu, puan hakkında bir puan verilirken hangi konuda neden puan verildiğini dahi bilmiyor. Peki hukuken bu tür puanlamalar dokunulmaz mı? Hayır, tam tersine bu değerlendirmeler hukuken itiraz edilebilir işlemlerden. Bunu daha iyi anlamak için şöyle bir somut örnek verebilirim. Diyelim ki bir ülkede bir kişi özel sağlık sigortası yaptırmak istiyor. Başvuru sırasında herhangi bir insanla görüşme yapılmıyor. Yapay zeka sistemi kişinin geçmiş sağlık

0: sağlık kayıtlarını, yaşını, iş kolunu ve bazı istatistikler verilerini değerlendirerek onu yüksek riskli grubuna alıyor. Sonuç olarak sigortaya çok pahalı hale geliyor ve ya da başvuru tamamıyla reddedilebiliyor. Kişiye sadece şu söyleniyor: profiliniz uygun değil. Ama kişi şunu bilmiyor: hangi veriler kullanıldı, bu veriler güncel mi, geçmişte yaşanan geçici bir sağlık sorunu mu esas alındı, bugünkü durum neden dikkate alınmadı? Bunların hiçbir bilgilendirmesi kendisine yapılmıyor. Otomatikman sistem tarafından bir puanlandırılma, bir sınıflandırılmaya tabi tutuluyor. Bu sebeple yapacağı işler ya tamamen reddediliyor ya da çok daha pahalı, ücreti yüksek hale getirilebiliyor. Ya da şöyle bir örnek de verebiliriz yine. Bir kişi yurt dışında bir işe başvuruyor. Başvurular o kadar fazla ki artık işveren ilk eleme aşamasını tamamen yapay zekaya bırakmış. Sistem belirli anahtar kelimelere, eğitim geçmişine ve çalışma aralıklarına bakarak adayları eliyor. Kişi mülakata bile çağrılmıyor bu hususta. Oysa örneğin bir kişi iş hayatında vermiş olduğu bir ara, bu doğum izni olabilir, ağır bir hastalık geçirmiş olabilir ya da ailevi bir zorunluluk nedeniyle olmuş olabilir. Bir insan bunu anlayabilir. İşe alımlarda bir işveren bunu anlayabilir. Ama yapay zeka kendisine verilmiş olan anahtar kelimelerin dışında bir durumla karşı karşıya geldiğinde adayı eleyebiliyor. Buradaki kesinti örneğin ailevi bir nedenden olabilir, ağır bir hastalıktan olabilir. Yapay zeka bunu bilmediği için adayı otomatik olarak uygunsuz sınıfına koyup eleyebiliyor. İşte tam bu noktada hukuk çok temel ve çok kritik bir soru soruyor. Bu kişiye kendini açıklama imkanı tanındı mı? Yani bu iş hayatındaki boşluk neden oluştu? Bunu yapay zeka soramaz. Ancak böyle bir soru insanlar tarafından detaylı bir şekilde işe alımlarda sorulabilir. Bir insan kaynakları uzmanı dosyaya baktığında anlayabilir. İş hayatındaki bu kopuş aslında zorunlu bir ara. Kişi kendi isteğiyle iş hayatına bir ara vermemiş, bir hastalık geçirmiş olabilir ya da doğum iznine ayrılmış olabilir. Bu gibi sebeplerle orada bir iş hayatında bir boşluk oluşmuş olabilir. Ancak burada yapay zeka tarafından bakıldığında bu ayrımı yapamıyor yapay zeka. Onun açısından sadece sistemde bir boşluk var gibi görülüyor ve bu boşluk olumsuz puanlanıyor ve kişinin elenmesine yol açabiliyor. Yapay zeka puanlamaları ile ilgili bir diğer sorun da şeffaflık meselesi. Bu sistemler çoğu zaman kara kutu gibidir. Kişi hangi verilerini kullandığını bilmez. Senin hanım da söylemişti. Bu sistemler tarafından veriler doğru olup olmadığını da biz kontrol edemiyoruz. Hangi ölçütün ağır bastığını göremiyoruz. Hukuken bu durum değerlendirme sürecinin denetlenemez hale gelmesi anlamına geliyor. Oysa hukuk denetlenmeyen bir değerlendirmeyi adil kabul etmez. Bizim işlemlerimizde de, hakkımızda verilmiş kararlarda da, idari yargıda da bu şekilde. Bir karar verildiği takdirde kararın en altında itiraz edebileceğimiz merci olur. Ancak yapay zeka tarafından verilmiş bir kararda biz bu kararın bir yazılım tarafından mı verildiğini ya da bir insan denetimine tabi tutularak mı verildiğini bilmediğimiz için itiraz edeceğimiz merciyi bilmiyoruz. Kağıt üzerinde genellikle ya da bir sistem üzerinde kalabiliyor. İşte bu yüzden yapay zeka destekli değerlendirmelerde kişiye asgari olarak şu hakların tanınması gerekiyor. Hakkında yapılan değerlendirmede kullanılan ölçütler nedir? Teknik olarak tarafsız gibi görünen bu sistem hukuken savunulmaz bir halde mi? Bunların hepsinin araştırmaları yapılmalı. Özellikle kamu hizmetleri söz konusu olduğunda bu konu daha da hassas hale gelebiliyor. Oturum izinleri, sosyal yardımlar, bazı idari değerlendirmeler yapay zeka destekli sistemlerle yapıldığında kişi otomatik olarak uygun değil sınıfına alınabiliyor. Ama hukuken idare verdiği her kararın gerekçesini dediğimiz gibi açıklamak zorunda ve itiraz edilecek merciyi de söylemek zorunda. Bu nedenle son olarak şunu söyleyebilirim bu açıdan. Yapay zeka karar verme süreçlerinde yardımcı bir araç olabilir ama insanları sessizce sınıflandıran, kendileri savunma imkanı tanımayan bir yapay zekanın hukuken kabulü de mümkün değildir diyebilirim.
1: Evet, biz yapay zekayı bu hafta konuştuk ama daha da önümüzdeki yıllarda da çok konuşacağız gibi görünüyor. Ama
0: Kesinlikle.
1: insandan bağımsız hiçbir yapı sanki doğru olmayacak gibi de görünüyor.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan
0: Biz
1: dolayı
0: teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Biz bu hafta yapay zekayı konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

seni bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşk.

Sensin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına. Ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun ruhunun sonuna kadar hissedildiği tribünlerden söz edeceğiz. Amacımız beton basamaklardan modern arenalara uzanan o nostaljik ve teknolojik dönüşümü konuşmak, hatırlamak. Eskiden tribün büyük bir sabır alanıydı. Gişe kuyruklarında uykusuz geceler geçirilir, içeride koltuk numarasına falan asla bakılmazdı. İnsanlar beton basamaklarda ekmeğini bölüşür, gol sevincinde hiç tanımadığı birine sarılırdı. Konforun az olduğu o yılların en büyük artısı, herkesi tribünde eşitleyen o aidiyet duygusuydu. Zamanla o kalabalık yerini organize ve biraz da para odaklı görsel şölene bıraktı. 1990'larda yaygınlaşan koreografi kültürü tribünleri birer açık hava müzesine çevirdi. Artık binlerce kartonun aynı anda kalkması ve dev pankartlar tribünlerin yeni dili oldu. Bu gelişim taraftarı adeta maçın görsel yönetmeni yaptı. Bugün dev stadyumlardaki şovlar bazen maçın kendisinden çok daha ilgi çeken sanat eserlerine dönüştü. Ancak bu modern düzen güvenliği arttırsa da beraberinde kayıplar da getirdi. Günümüzde dijital sistemlerle her şey daha kontrollü hale geldi. Ailelerin stadyuma rahatça dönmesi büyük bir kazanım olsa da katı kurallar o eski coşkulu ruhu etkiledi. Tribünlerin zaman içindeki değişimi sonunda nihayet belki de hepimiz şu noktaya geldik. Konfor hayati önemdedir. Ama futbolun kalbi o basamaklardaki samimiyette gizliydi. Teknolojiyi kullanalım ama omuz omuza durma ruhunu da kaybetmeyelim. Unutmayalım ki tribün bir takımın sadece destekçisi değil, onun bugüne uzanan da hafızasıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası. Dünyanın her yerinde, günün her saatinde

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. ABD'de savaş yetkisi bilmecesi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları Kongre onayı olmadan başlattı. Onay olmadan başkana verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. Ancak Trump yönetimi ateşkes devrede olduğu için bu sürenin işlemediğini savunuyor. ABD Başkanı Trump da Kongre'ye mektup gönderdi. Devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın sona erdiğini Kongre'ye bildirdi. Çatışma için yasa koyucuların onayına ihtiyacı olmadığını savundu. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası İran'ın ABD'ye anlaşma için yeni teklif ilettiğini duyurdu. Teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonla görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan, Ankara'da Aşçı Şabi Komisyonu Başkanı Fali El Feyat'la da bir araya geldi. Katil İsrail'in küresel somut filosuna saldırarak alıkoyduğu ve sonrasında Yunanistan'a teslim ettiği 18'i Türk 59 aktivist Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Bu yıl kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal'dı. Kadıköy'de binlerce kişi Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüdü. 1 Mayıs'ın huzur içinde kutlanması için bir dizi güvenlik önlemi de alındı. Taksim ve Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. İstanbul 2800 noktadaki 11.000 güvenlik kamerasıyla an be an izlendi. Kent genelinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 575 kişi gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eskişehir Kırka'da madencilerle bir araya geldi. Bu sene Eskişehir'de 3 önemli tesisin temelinin atılacağını duyurdu. Yatırımların değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, Eskişehir için bu yıl yatırım yılı olacak dedi. Tekirdağ'dan İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Balıkesir'de devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Haspide'de çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay ceza aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Haspide'ye alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle kararı istinafa taşıyacak. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.